Üste buz üste, ay kız ay kız ay kız amandı. Araz üste buz üste, ay kız ay kız ay kız amandı. Kebap yanar köz üste, kadan alım. Kebap yanar köz üste, kadan alım. Koy beni öldürsünler, ay kız ay kız ay kız amandı.